se fwa ye ye. Tiye biyem, me se, wobe ye ye. Asisi a tayin, wobe be ye ye. Ha ha ha ha. Wobe seriyo, nye wosu. Wobe seriyo fi mo wate. A wurade de sediye shewa fruma. Wodi e me rade. E rade nye me nye. Wale da so. Yeah, now we ye ha, now ye ye, asaya ye ye, we ye ye, now we be a